0: lehri agar bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam lehri agar bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam lehri hey agar bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam lehri
1: shambho tan dharm ke tambo jo dekhe kehna uski aankh mein chori ka phaira।